yaşadığın hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kayda.

bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle dal. Senin güzel bakışların.

0: Radio 85.
1: ...85 yıl... tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan beynalxalq radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl arzında ömürler yaşanıp orada, işler görülüp. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de beynalxalq radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Halk artisti Nurettin Mihtikanlı.

0: Kırpı.
1: Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

sanır gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

Güzelim göğsüne ben, güzelim göğsüne ben, elham heyrandı seni ben. Fitnekâyan şu bakışımın işver.

0: Bertrand Stesnefi. İfa Ebülfet Aliyev. 1971. yıl.
1: Ay kız çoktandır çekmişsen menden nezer. Hesretimden yanıram yoktur mu haber. Çekip bir kestime cellat kimi gözlerim. Keman bir tereftendir seyay bir tereften. Çekip bir kestime cellat kimi gözlerim. Keman bir tereftendir seyay bir tereften. Hesretimden

Senleş gibidimdir, senleş gibidimdir. Bu yaşı güzel görmeyeceğim. Senleş gibidimdir.

0: sermiş gün idi. Bu yaşı güzeli görmeyeceğim ben.
1: Nesillerden nesillere Beynəlxalq Radio 85.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@azteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan ve Slovakya stratejik ortaklıktan pratik işbirliğine başlıklı yazı. Karabağ'da yeni ulaşım.

0: Azerbaycan ve Slovakya stratejik ortaklıktan pratik işbirliğine. Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'nin Azerbaycan ziyareti ve Şuşa'da düzenlenen ortak basın toplantısı, iki ülke arasında ilişkilerin yeni bir aşamaya ulaştığını gösterdi. Ziyaret sırasında iletilen mesajlar, Baku ve Bratislava arasındaki işbirliğinin artık sadece diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığını, enerji güvenliği, ulaşım ve lojistik, ekonomi ve bölgesel istikrar gibi stratejik alanları da kapsadığını gösterdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de vurguladığı gibi, Azerbaycan ve Slovakya arasında son yıllar da güvenilir bir ortaklık kurulmuş ve siyasi diyalog yüksek bir seviyede gelişmektedir.
1: Bugün biz birçok meseleleri müzakere etmişiz ve bir daha gördük ki gündemimiz kifayet kadar geniştir. Numaylı heyetlerinin terkibine bakmak kifayettir ki herkes görsün ki hansı istikametler üzere faal işler gedir, diyalog gedir ve tekçe diyalog yok, praktik işler. Ve bugün Slovakya-Azerbaycan siyasi alakaları çok yüksek seviyededir. Ve karşılıklı seferler bunu aynı şekilde gösterir. 2024. yılda biz strateji taraftaşlığa dair birgə beyanname imzalamışıq. Ve beyannamenin icrası göz önündədir. Çünkü böyle faal siyasi temaslar ve birgə layihələrin icra edilməsi elbette ki güclü siyasi iradə tələb edir.

Şuşa'da dile getirilen görüşler, Azerbaycan'ın bölgede artan rolünün Avrupa ülkeleri tarafından da büyük takdirle karşılandığını gösterdi. Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Azerbaycan'ın bölgenin kalkınması ve istikrarında, özellikle de enerji güvenliğinin sağlanmasında güvenilir bir ortak olarak önemli rol oynadığını belirtti. Bu yaklaşım, Azerbaycan'ın Avrupa enerji haritasındaki konumunun daha da güçlendiğini teyit etmektedir. Ziyaretin en önemli noktalarından biri Slovakya Cumhurbaşkanı'nın Karabağ ve Şuşa'yı yaptığı ziyaretti. Bu adım, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında yürütülen geniş çaplı onarım ve inşaat faaliyetlerinin uluslararası alanda tanınmasının bir başka göstergesi olarak görülebilir. Karabağ'ın modern kalkınma modeli ve bölgede yaratılan yeni gerçeklikler yabancı ortakların da dikkatini çekiyor.

0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ülkemize resmi ziyarette bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini 14 Temmuz'da Adam bölgesinin Başgervent köyünde Milan Rastislav Štefanik adını taşıyan 840 öğrenci kapasiteli Başgervent köy ortaokulunun temelini attılar. Şunu belirtmek gerekir ki Adam'ın Başgervent köyünde inşa edilecek okul Slovakya tarafından Azerbaycan'a bağışlanmaktadır. Slovakya'nın Karabağ'ın yeniden inşasına aktif katılımını ifade eden Devlet Başkanı basın toplantısında şunları söyledi.
1: Biz çok şadık ki Slovakya, Karabağ'ın

0: bərpasında fəal iştirak edir və bugün cənab prezidentlə birlikdə Ağdam kəndinin, Ağdam rayonunun başkənd Gərvənd kəndinə biz gedəcəyik. Burada Slovakiya şirkəti Ağıllı Kənd layihəsini icra edir və bu layihələ tanış olacağıq.
1: Genel olarak Peter Pellegrini'nin Azerbaycan ziyareti iki dost ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Basın toplantısında verilen mesajlar, Baku ve Bratislava'nın karşılıklı saygı, güven ve ortak çıkarlar temelinde işbirliğini daha da genişletmeyi amaçladığını gösterdi. Bu, ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve Azerbaycan-Avrupa ortaklığının güçlendirilmesine yeni katkılar sağlayacaktır.

0: Gel, gel, gel sevgilim. Gel, gel, gel, gel sevgilim.
1: Karabağ'a giden yol. Uluslararası Radyo 85.

Azerbaycan Devleti'nin hayata geçirdiği en önemli stratejik projelerden biri, kurtarılan topraklara yönelik büyük dönüş programıdır. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde, Karabağ ve Doğu Zengezur'da yürütülen geniş çaplı onarım ve imar faaliyetleri sonucunda uzun yıllardır işgal altında olan yer... Azerbaycan Devleti'nin hayata geçirdiği en önemli stratejik projelerden biri, kurtarılan topraklara yönelik büyük dönüş programıdır. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde, Karabağ ve Doğu Zengezur'da yürütülen geniş çaplı onarım ve imar faaliyetleri sonucunda, uzun yıllardır işgal altında olan yerleşim yerleri yeniden inşa ediliyor. Modern şehirler ve köyler kuruluyor ve eski zorunlu göçmenlerin ana vatanlarına güvenli ve onurlu bir şekilde dönüşleri sağlanıyor. Bu süreç sadece insanların evlerine dönmelerini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin ekonomik, sosyal... Cebrail'i büyük dönüş programı kapsamında hayatın yeniden canlandığı bölgelerden biridir. Savaş sırasında tamamen yıkılan yerleşim yerleri, günümüzde modern şehir planlama ilkelerine uygun olarak yeniden inşa ediliyor. Yeni konutlar, okullar, anaokulları, sağlık merkezleri, idari binalar, sosyal hizmet tesisleri inşa ediliyor, elektrik, doğalgaz, su, iletişim ve internet altyapısı kuruluyor ve yollar yeniden yapılıyor. Tüm bunlar memleketlerine dönen sakinler için rahat ve güvenli bir yaşam sağlamayı amaçlamaktadır. Tüm bunlar memleketlerine dönen sakinler için rahat ve güvenli bir yaşam sağlamayı amaçlamaktadır.

Göçün bir sonraki aşamasında geçenlerde 46 aileden oluşan 223 kişi Cebrail iline bağlı Şükürbeylik köyüne yerleştirildi. Uzun yıllarda Cumhuriyet'in çeşitli bölgelerine geçici olarak yerleşmiş olan bu aileler şimdi doğdukları köylerde yeni bir hayata başladılar. Bu gelişmeyle birlikte Şükürbeylik köyündeki toplam sakin sayısı 379 aileye ve 1649 kişiye ulaştı. Ana vatanlarına dönen sakinler kendileri için yaratılan yüksek yaşam koşulları devletin gösterdiği özel ilginin açık bir örneği olarak takdir ediyorlar. Devlet tarafından uygulanan kapsamlı kalkınma önlemleri Cebrail'i modern yaşam standartlarını karşılayan ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine dayanan illerden biri haline getiriyor. Bu açıdan bakıldığında her yeni göç kervanı sadece istatistiksel bir gösterge değil, aynı zamanda özgürleştirilmiş topraklarda yaşamın tamamen yeniden kurulmasına yönelik önemli bir adımdır.

ve Doğu Zengezur'da devam eden yeniden yapılanma süreci, dünyada nadir görülen bir çatışma sonrası yeniden yapılanma modelidir. Sıfırdan inşa edilen şehirler ve köyler, modern altyapı, akıllı yerleşimler kavramı ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri, büyük dönüş programını sadece insani bir proje değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın uzun vadeli kalkınma stratejisinin önemli bir bileşeni haline getiriyor. Her yeni göç kervanı, işgalden kurtarılan topraklarda yaşamın yeniden korunmasının, devletin vaatlerinin tutarlı bir şekilde yerine getirilmesinin ve tarihsel adaletin tesis edilmesinin bir başka teyidi olarak görülüyor.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

kalbinden agam. Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince, bildin hoşbaht günlerim seninle yaşanıp. Sen hiç de gel düşünme,

bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle dal. Senin güzel

kararları gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsen, yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsin.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsin. Yaxşı ki benimsin ve yaxşı ki gelmişsin.

Tölesin. Tölesin zaman. Düzelmez işe de düzeldi de. Herden kocaya da gençsen, cavansan. Herden küfüre de gözelsen değil.

0: yatağın yeri, uçma verişlerin hem senaryo müellif oldum, hem apartisi oldum, aynı zamanda çoklu sayıda verişlerin redaktör oldum. Ve radyo benim doğrudan da ikinci evime çevrildi. Şile getirdi ki radyoda olan da aile kurdu verişlerin. Hem senaryo müellif oldum, hem apartisi oldum, aynı zamanda çoklu sayıda verişlerin redaktör oldum. Ve radyo benim doğrudan da ikinci evime çevrildi. Şile getirdi ki radyoda olan da aile kurdu. Demek her yoldaşım Cenab-ı Azerbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radyomuzun erkimizin doğma evimize çevrildi. Bugün de radyonun öz evi hesab edilen, onu seven, ona bağlanan adamlar çoktu. Ben onlar hamısını tebrik etmek istedim. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyim, ben büyük bayram hesab edirəm. Hem dinleyiciler için, hem orada çalışan fedakar kolektiv için sıradan bir tarix değil. Ben radyomuza yeni uğrar arzu edirəm.
1: Ulduz Jurnalının baş redaktörü, emektar jurnalist Ulu Akses.

ızgar gül çiçek alır. Kapı bir çiçekte ah ki derdim. Kapı bir çiçekte.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan ve Slovakya stratejik ortaklıktan pratik işbirliğine başlıklı yazı. Karabağ'da yeni ulaşım merkezi konulu konuşma. Büyük dönüşün bir sonraki adresi Cebrail yeniden canlanıyor başlıklı yazı.

0: Azerbaycan ve Slovakya, stratejik ortaklıktan pratik işbirliğine. Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'nin Azerbaycan ziyareti ve Şuşa'da düzenlenen ortak basın toplantısı, iki ülke arasında ilişkilerin yeni bir aşamaya ulaştığını gösterdi. Ziyaret sırasında iletilen mesajlar, Baku ve Bratislava arasındaki işbirliğinin artık sadece diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığını, enerji güvenliği, ulaşım ve lojistik, ekonomi ve bölgesel istikrar gibi stratejik alanları da kapsadığını gösterdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de vurguladığı gibi, Azerbaycan ve Slovakya arasında son yıllarda güvenilir bir ortaklık kurulmuş ve siyasi diyalog yüksek bir seviyede gelişmektedir.
1: Bugün biz birçok meseleleri müzakere etmişiz ve bir daha gördük ki gündemimiz kifayet kadar geniştir. Numaylı heyetlerinin terkibine bakmak kifayettir ki herkes görsün ki

Şuşa'da dile getirilen görüşler, Azerbaycan'ın bölgede artan rolünün Avrupa ülkeleri tarafından da büyük takdirle karşılandığını gösterdi. Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Azerbaycan'ın bölgenin kalkınması ve istikrarında, özellikle de enerji güvenliğinin sağlanmasında güvenilir bir ortak olarak önemli rol oynadığını belirtti. Bu yaklaşım, Azerbaycan'ın Avrupa enerji haritasındaki konumunun daha da güçlendiğini teyit etmektedir. Ziyaretin en önemli noktalarından biri Slovakya Cumhurbaşkanı'nın Karabağ ve Şuşa'yı yaptığı ziyaretti. Bu adım, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında yürütülen geniş çaplı onarım ve inşaat faaliyetlerinin uluslararası alanda tanınmasının bir başka göstergesi olarak görülebilir. Karabağ'ın modern kalkınma modeli ve bölgede yaratılan yeni gerçeklikler yabancı ortaklarında dikkatini çekiyor.

0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ülkemize resmi ziyarette bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini 14 Temmuz'da Adam bölgesinin Başgervent köyünde Milan Rastislav Štefanik adını taşıyan 840 öğrenci kapasiteli Başgervent köy ortaokulunun temelini attılar. Şunu belirtmek gerekir ki Adam'ın Başgervent köyünde inşa edilecek okul Slovakya tarafından Azerbaycan'a bağışlanmaktadır. Slovakya'nın Karabağ yeniden inşasına aktif katılımını ifade eden devlet başkanı basın toplantısında şunları söyledi.
1: Biz çok şadık ki Slovakya Karabağ'ın berpasında faal iştirak edir ve bugün Canan Prezidentle birlikte Ağdam kəndinin, Ağdam rayonunun başkent Gervent kəndinə biz gedəcəyik. Burada Slovakiya şirkəti Ağıllı Kənd layihəsini icra edir və bu layihələ tanış olacağıq.
0: Genel olarak Peter Pellegrini'nin Azerbaycan ziyareti iki dost ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Basın toplantısında verilen mesajlar, Baku ve Bratislava'nın karşılıklı saygı, güven ve ortak çıkarlar temelinde işbirliğini daha da genişletmeyi amaçladığını gösterdi. Bu, ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve Azerbaycan-Avrupa ortaklığının güçlendirilmesine yeni katkılar sağlayacaktır.

0: Uluslararası Radyo 85. TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
1: TRT Dış İlişkiler

Yıldönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya

0: gel gel sevgilim. Gel gel gel gel sevgilim.
1: Karabağ'a giden yol. Uluslararası Radyo 85.

Azerbaycan Devleti'nin hayata geçirdiği en önemli stratejik projelerden biri, kurtarılan topraklara yönelik büyük dönüş programıdır. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde, Karabağ ve Doğu Zengezur'da yürütülen geniş çaplı onarım ve imar faaliyetleri sonucunda, uzun yıllardır işgal altında olan yerleşim yerleri yeniden inşa ediliyor. Modern şehirler ve köyler kuruluyor ve eski sorumlu göçmenlerin ana vatanlarına güvenli ve onurlu bir şekilde dönüşleri sağlanıyor. Bu süreç sadece insanların evlerine dönmelerini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin ekonomik, sosyal ve demografik canlanmasının da temelini oluşturuyor.

Cebrail ili Büyük Dönüş programı kapsamında hayatın yeniden canlandığı bölgelerden biridir. Savaş sırasında tamamen yıkılan yerleşim yerleri, günümüzde modern şehir planlama ilkelerine uygun olarak yeniden inşa ediliyor. Yeni konutlar, okullar, anaokulları, sağlık merkezleri, idari binalar, sosyal hizmet tesisleri inşa ediliyor, elektrik, doğalgaz, su, iletişim ve internet altyapısı kuruluyor ve yollar yeniden yapılıyor. Tüm bunlar memleketlerine dönen sakinler için rahat ve güvenli bir yaşam sağlamayı amaçlamaktadır. Tüm bunlar memleketlerine dönen sakinleri için rahat ve güvenli bir yaşam sağlamayı amaçlamaktadır.

Göçün bir sonraki aşamasında geçenlerde 46 aileden oluşan 223 kişi Cebrail iline bağlı Şükürbeylik köyüne yerleştirildi. Uzun yıllarda Cumhuriyet'in çeşitli bölgelerine geçici olarak yerleşmiş olan bu aileler şimdi doğdukları köylerde yeni bir hayata başladılar. Bu gelişmeyle birlikte Şükürbeylik köyündeki toplam sakin sayısı 379 aileye ve 1649 kişiye ulaştı. Ana vatanlarına dönen sakinler kendileri için yaratılan yüksek yaşam koşulları devletin gösterdiği özel ilginin açık bir örneği olarak takdir ediyorlar. Devlet tarafından uygulanan kapsamlı kalkınma önlemleri Cebrail'i modern yaşam standartlarını karşılayan ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine dayanan illerden biri haline getiriyor. Bu açıdan bakıldığında her yeni göç kervanı sadece istatistiksel bir gösterge değil, aynı zamanda özgürleştirilmiş topraklarda yaşamın tamamen yeniden kurulmasına yönelik önemli bir adımdır.

Bugün Karabağ ve Doğu Zengezur'da devam eden yeniden yapılanma süreci, dünyada nadir görülen bir çatışma sonrası yeniden yapılanma modelidir. Sıfırdan inşa edilen şehirler ve köyler, modern altyapı, akıllı yerleşimler kavramı ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri, büyük dönüş programını sadece insani bir proje değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın uzun vadeli kalkınma stratejisinin önemli bir bileşeni haline getiriyor. Her yeni göç kervanı, işgalden kurtarılan topraklarda yaşamın yeniden kurulmasının, devletin vaatlerinin tutarlı bir şekilde yerine getirilmesinin ve tarihsel adaletin tesis edilmesinin bir başka teyidi olarak görülüyor.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.